0: Ahmet Kadın Hakkari şu halde hanım bir yeşil haksiyordu Sultan Şurut'u beyle
1: Lakni darun uhid harsu aydan sonra kuytin elin söde keşmum ol aptalım derhumay
2: Ahtalut hermun uhid albuk al turin Seyyun hanurun gomli rahmi yudin uhrahim alay
3: Metul tamam kadmur yubur kütü hayedem ul olam rihud lukuli Rahman min hatu